Diki daki don, daki diski daki don, ye me takobuki diski daki don, kiraki diski daki don, ye on diki daki don, daki diski daki don, ye me takobuki diski.